Pop Müzik Radyosu Kral Pop Radyo Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayında.

gel. Artık çıkmıyorum istiklale. Sabah Fatma Hanım uyandırıyor. Helva, ekmek, çay. Bana onlar bakıyor. Odanın hali perişan, ben perişan. Kimse yok işime karışan. Ara sıra balkona çıkıyorum. Fesleğenler kuruduğunda ocaktı. Ben baharı bekliyorum. Ne olduğunu bilmediğim bir umudum var hala. Gözüm şişelere takılıyor. Becerebilseydim ne âlâ. Bugünlerde böyleyim ben. Yaz denen şiirdeyim. Bir köşede gülüşüm var. Sırtımda kanlı bıçağın. Hiçbir zaman duymayacağın, duysan da anlamayacağın bir çığlıkta

0: Çevre Bülteni.
1: Merhaba, ben Seçil Gören. Haftanın öne çıkan çevre haberleriyle sizlerleyiz. Dünyanın büyük buz katmanları eriyor. Dünya genelindeki kurumlardan 58 bilim insanının imzaladığı kapsamlı bir rapora göre yeryüzünün en büyük iki buz örtüsü 47 yılda 12 trilyon tondan fazla buz kaybetti. Buz kaybının %84'ünün özellikle buzulların okyanusla buluştuğu noktalarındaki dinamik dengesizlikten kaynaklandığı tahmin ediliyor. Dünya çapında küresel rüzgar enerjisi kapasitesinde geçen yıl 165 gigawatt kapasiteyle rekor kırıldı. Bu yıl ise 180 gigawatt'tan daha fazla kapasitenin devreye alınması bekleniyor. Türkiye'de rüzgar enerjisinde mevcut yaklaşık 15 gigawattlık kapasitesini önümüzdeki yıl yaklaşık 40 gigawatta çıkarmayı hedefliyor. Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emin Erdoğan, New York İklim Haftası açılışında konuştu. Erdoğan, sıfır atık hareketi iklim krizi karşısında bireyi çaresiz bir gözlemci olmaktan çıkarıp çözümün baş aktörü haline getirmiştir, dedi. Doğayla ilişkimizi yeniden ölçü ve adalet üzerine kurmalıyız tavsiyesinde bulundu. Şahika Ercümen bu kez sürdürülebilir ekosistem için dağıldı. Dünya rekortmeni milli serbest dalıcı Şahika Ercümen, Antalya'nın Demre ilçesinde deniz kaplumbağaları ile yaptığı dalışla plastik kirliliği, tekne trafiği ve insan kaynaklı müdahalelerin deniz canlıları üzerindeki etkisine dikkat çekti. Bu dünya hepimizin onların yuvasını korumak, ortak evimizi korumaktır, dedi. Bursa Teknik Üniversitesi gıda sanayi atıklarını değerlendirerek çevre dostu ambalaj malzemeleri üretmeyi hedefleyen yeni bir proje geliştirdi. Meyve kabuğu tozlarının kullanılacağı yeni nesil ambalaj projesi TÜBİTAK'tan destek almaya hak kazandı.

Günaydın, iyi sabahlar, iyi pazarlar herkese. Kral Pop'tasınız. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu burası. Ben Öykü Güler Sönmez. 2 saat boyunca bir pazar sabahı duymak isteyeceğiniz türden notlarla eşlik edeceğim Kral Pop şarkılarına ve pazar sabahınıza. Bugün İstanbul'da bazı yerlerde yerel yağış belki görülecek ama yarından itibaren İstanbul için sonbahar başlıyor. O yüzden bugün açık hava planlarınız varsa yapabilirsiniz. Neler yapabilirsiniz? Değerlendirebileceğiniz etkinlik önerileri, bugün ve yeni haftada bizi bekleyen hava şartları ve daha pek çok notum var aktarmak istediğim. Sosyal medya hesaplarımızı hatırlatıyorum ve hemen başlıyorum. X, Facebook ve Instagram'da Kral Pop adresindeyiz. Hadi pazara başlayalım.

Bugünkü planlarınızı şu bilgiye göre yapın lütfen. İstanbul'da bugün sonbaharı biraz daha fazla hissetmeye başlıyoruz. Sıcaklıklar gün içinde 22 derecelere çıkıyor. Ama açık havada plan yapmaya uygun. Özellikle ilerleyen saatlerde belki yer yer sağanak ihtimali olduğunu söylüyor uzmanlar. Ama asıl değişim yeni haftada yarın itibariyle yaşanacak. Önce sıcaklıklar 20-21 derecelere gerileyecek. Sağanak bekleniyor. Ardından salı ve çarşamba yağış ihtimali artıyor. Çarşamba günü kuvvetli sağanaklar görülebilir diyor meteorolojik raporlar. Yani bugün Contemporary İstanbul olsun, Art Weeks olsun, İstanbul Kültür Yolu Festivali olsun, 212 Fotoğrafı İstanbul olsun ve daha diğer pek çok açık havada değerlendirebileceğiniz etkinlik olsun. Hepsine gidebilirsiniz. İptal etmeye gerek yok. Özellikle akşam saatleri için küçük bir şemsiye alabilirsiniz belki yanınıza. Yeni haftadaysa İstanbul üzerinde sonbaharı yaşayacağımız günler bizi bekliyor. Bekle bizi.

Kahveyi izliyor musunuz? Ben diziye resmen bayıldım. Enerjisine bayıldım. Bütün gün böyle kafası kesilmiş tavuk gibi oraya buraya koşturup sürekli yorduğum zihnim tuzlu kahve karşısına oturunca hem Şampiyonlar Ligi gibi bir oyuncu kadrosunu izlemekten çok keyif alıyor hem de sürekli tebessüm ettiren bir içeriğe temas etmekten de çok memnun oluyorum doğrusu. Ve tek memnun olan da ben değilim belli ki. Zira reyting sonuçları her hafta artarak yükselmeye devam ediyor. Star TV'nin dizisi 4. bölümünde geçtiğimiz salı günü yaklaşık 1 puan artarak 7.4 reyting ile zirvedeki yerini korudu ve geçtiğimiz salı yine Yasemin Ergene ile Kutsi Doktorlar dizisinden 18 yıl sonra hatırlayın izleyen vardır mutlaka aranızda aynı karede benzer bir şekilde bir araya geldiler. Üstelik orada yaşadıklarının devamıymış gibi de bir mizansen kurulmuştu. Bayıldım. Bu da sosyal medyada tabii ki çok konuşuldu. Çok konuşulan bir haber daha var Tuzlu Kahve'den. Hande Yener Tuzlu Kahve dizisi için Ağla Kalbim şarkısını seslendirdi. Şarkının dizi sahnelerinden oluşan klibi de dijital platformda yayında. Bakalım bu salı neler yaşanacak Tuzlu Kahve'de. Salı akşamınızı boş bırakın bence.

Sinemaya gitmek isteyenlere bir hatırlatmam var. Türkiye Sinema Festivali devam ediyor ama bugün son günü ve 90 liralık bilet uygulamasının da son günü bugün dolayısıyla. Yani bugün iki kişi sinemaya giderseniz 180 lira ödeyeceksiniz, şaka gibi. Festival 75 ilde yaklaşık 1500 salonda gerçekleşiyor. Üstelik bu hafta vizyona tam 10 yeni film girdi. Aksiyon isteyenler için Jason Statham'ın İsyan filmi iyi bir alternatif. Statham işvereninin öldürülmesinin ardından cinayetle suçlanan ve kendisine kurulan komplonun peşine düşen Kof Reed'i oynuyor. Marvel sevenler için Avengers Endgame Encore yeniden beyaz perdede. Yerli komedi tarafında Sermiyan Midyat, Algı Eke ve Füsun Demirel'in başrollerini paylaştığı Damat Mektebi iyi bir alternatif olabilir. Üç harfliler mühür haftanın yerli korku filmi. Yani pazar günü için sinema planınız varsa bugün hem yeni film alternatifi bol hem de biletler 90 lira kaçmaz.

Teknoloji dünyasında bu hafta onlarca yapay zeka haberi çıktı ve konuşuldu elbette. Hepsinin de ortak bir noktası var: AI agentler, yani yapay zeka ajanları. Peki bunun ChatGPT gibi bir yapay zekadan farkı ne? Şöyle, bugün kullandığımız yapay zekaya mesela Roma'ya 3 günlük gezi planla diyoruz ve bize bir program hazırlıyor. Ama bir AI agent söz konusuysa gelecekte en azından yalnızca program hazırlamakla kalmayacak, uçuşları karşılaştıracak, uygun oteli bulacak, rezervasyon aşamasında ilerleyebilecek ve bütün bunları bizim adımıza birbirine bağlayabilecek. Bu hafta İstanbul'da düzenlenen AI ML Summit vardı. İlgililer gayet iyi biliyorlar. Yapay zeka ajanları çok konuşuldu. Büyük dil modelleri ve yapay zekanın e-ticarette kullanımı ana başlıklar arasındaydı. Yapay zekaya artık yalnızca bana cevap ver demeyeceğiz diye anlıyorum ben tüm bu hikayelerden. Ama bir ricam var. Kimse kimsenin ekmeğiyle de oynamasın lütfen.

Hadi hızlı bir dünya turu. Taylor Swift 4 yeni şarkının yer aldığı The Life of a Showgirl Encore albümünün cuma gecesi yayınladı ve hemen de 2 rekora imza attı. Bir günde en çok dinlenen kadın sanatçı oldu ve The Life of a Showgirl Encore albümündeki Passion Zero yıl içinde bir günde en çok dinlenen kadın sanatçı şarkısı oldu. Bir başka dünyaca ünlü kadın vokal daha konuşuluyor hala. Zira 6 yıl sonra sahneye dönen Celine Dion, Şebnem Ferah gibi benzetmek gibi olmasın ama Paris konserleri bir müzik olayı olmaktan çıktı. Zira hastalığıyla, hikayesiyle, onu izlemek isteyen yüzlerce hayranıyla, Paris'te dolan oteller, yükselen fiyatlar, kimi hesaplara göre 1 milyar euro getiren bir müzik endüstrisi yarattı Celine Dion. Ve bu ekonominin arkasında ne var? Yine bir hikaye, yine bir öykü var. Yeniden şarkı söyleyebilmek için hastalığıyla mücadele eden bir kadının hikayesi var. Sağlık sorunlarıyla sınanan herkese acil şifalar diliyorum bu arada. Ve Bora Duran'la devam edelim pazar sabahına. Döndüm şimdi popun kralı Kral Pop'ta.

Sporda haftanın en çok konuşulan maçlarından biri elbette Cuma gecesi Kocaeli'nde oynandı. Amilya futbol takımımız UEFA Uluslararası Ligi'ndeki ilk maçında Fransa'ya 1-0 mağlup oldu. Olsun, gol 54. dakikada Mbappe'den geldi. Ama maçın sosyal medyada en çok tartışılan anlarından biri 87. dakikada yaşandı. Kaleci Uğurcan Çakır ceza sahasının dışında topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle VAR incelemesinin ardından doğrudan kırmızı kart gördü. Maçın başka bir tarihi detayı da Fransa cephesi. Zidane Fransa milli takımının başındaki ilk resmi maçına Türkiye karşısında çıktı ve ilk maçından galibiyetle ayrıldı. Bir sahne daha çok konuşuluyor aslında sosyal medyada. Arda Güler'in kornerdeyken seyirciye dönüp su istemesi üzerine onlarca suyun poşetlerle veya şişeyle sahaya atıldığı anda çok ilginç bir andı gerçekten. Şimdi millilerin önünde çok önemli bir randevu var. Türkiye yarın akşam 21.45'te Uluslar Ligi'nde İtalya'yı ağırlayacak. Şimdiden başarılar diliyoruz millilere.

2026 Pazar bugün, bir haftayı daha tamamlayacağız bugün. Önümüzdeki hafta yepyeni bir sayfa açacağız ve yepyeni bir ay da başlıyor biliyorsunuz. Ekim ayına giriyoruz. Bugün İstanbul sonbaharı yaşamaya başlayacak ama asıl önümüzdeki hafta, yani yeni haftayla pazartesiyle birlikte sıcaklıklar hem düşüyor hem de yağış ihtimali artıyor. Salı ve çarşambada yağış görülecek. Çarşamba daha kuvvetli sağanak bekleniyor. Cumartesiye kadar da bu hava bu şekilde devam edecek. Yani önümüzdeki hafta sonbaharı yaşıyoruz gerçekten. Tadını çıkarım bence. Sonrasında bilmiyoruz çünkü. Kral Pop burası. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosundasınız. Ben Öykü Güler Sönmez. Şimdi gidiyorum. Harika, kaliteli bir pazar geçirin. Yarın sabah görüşeceğiz. Hadi hoşçakalın.

0: ticari kartlarda bir ilk, KOBİ'lere kazandıran yenilik. Business Plus programıyla vergi ve SGK ödemelerinde 3'e varan taksit, havalimanı ayrıcalıkları, akaryakıt ve restoran harcamalarında %15'e varan indirimden yararlanmak için hemen ticari karta başvur. Detaylar akbank.com'da.
1: Ben Danilo Zan. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artısı var. Artline Ankastre Set. Ferre, artısı var.
2: Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Sensat.com. Sen de aracını satmak istiyorsan sensat.com'a tıkla.
5: Hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız, hepsini ben satarım.
4: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. Satmak istiyorsan sensat.com.
6: Sensat.com. Gönlünün

0: Bütün acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112.
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.
2: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
3: Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları

0: şeklinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da orijinal parça güvencesi var. İyi ki bende Skoda var.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo, Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayında.

Pop Liste'den herkese merhaba. Birçok platformda en çok çalınan şarkılara göz atacağımız listelerde ilk olarak Türkiye'nin en çok dinlenen 10 ulusal pop müzik radyosunda en çok çalınan ilk 10 şarkının sıralaması var. 10 numara Poisey, Başımda Belalar. 9 numara Manifest, Toz Pembe. 8 numara Sibel Can, APO, Kıyamam. 7 numara Mebrure, Değilim. 6 numara Derya Ulu, Şımarık. 5 numara Elif Buse Doğan, Yangın Yeri. 4 numara Mela Bedel, İki Tas Çorba. 3 numara Manifest, Ajda Pekkan, Hileli. 2 numara Hadise, Ara Beni. 1 numara Blok 3, Sebebi Yar. Sırada YouTube, YouTube Müzik, Mood Müzik, Feezy, Spotify, Apple Müzik ve iTunes'tan aldığımız verilere göre dijital müzik platformları üzerinde en çok dinlenen ve indirilen ilk 10 şarkı var. 10 numara Mebrure, Değilim. 9 numara Tan, Gidişat. 8 numara Manifest, Toz Pembe. 7 numara Blok 3, Kayıp Kalp. 6 numara Blok 3, Poisey, Çok Güzel Gülüyorsun. 5 numara Manifest, Ajda Pekkan, Hileli. 4 numara Crush, Benim Olsana. 3 numara Bora Duran, Döndüm. 2 numara Hadise, Ara Beni. 1 numara Blok 3, Sebebi Yar.

0: Türkiye'nin en çok dinlenen 10 ulusal pop müzik radyosunda en çok çalan şarkılar, dijital müzik platformları üzerinde en çok dinlenen ve indirilen şarkılarla hazırlanan pop listede 10 numara Mela Bedel 2 Tas Çorba. Dokuz numara Crash Benim Olsana. Artık benim ol ya da kimselerin olma. Benim olsana. Benim olsana. Sekiz numara Tan Gidişat.
1: Bu gidişat nasıl olacak? Bak ben sana deyim, canımız yanacak.
0: Yedi numara Elif Buse Doğan Yangın Yeri. Altı numara Bora Duran Döndüm.
2: Döndüm yine sana sana, öldüm yine sana sana.
0: Beş numara Manifest Toz Pembe.
3: Çok toz pembe hislerle, kafayı bozdun sen o düşlerle.
0: Dört numara Mebrure Değilim.
4: Cefa.
0: Üç numara Manifest Ajda Pekkan Hileli.
5: Senden kaçamadım, iyi ki bırakmadın peşimi. Sabaha kadar oynat sarları hileli.
0: İki numara Hadise Ara Beni.
6: Düşünerek yine kara kara seni, inadını bırak da ara beni.
0: Bir numara Blok 3 Sebebi Yar.

Popliste. Reklam. Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Kart sahipleri Mil Plus Seyahat Programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor.

0: seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: 48 aya varan taksitlerle ikinci el araç otos.

0: otosor.com.tr.
1: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone fiberin keyfini çıkarın.
2: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
3: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir.

0: Skodalıların dilinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da satış sonrası başlayan onlarca ayrıcalık var. İyi ki bende Skoda var. Skoda
1: var. Atasay alışverişinde altını üstüne getiren hediye. Üstünüzde çok şık.

0: Venividi göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0481 Venividi göz.
1: Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'dan hepinize mutlu pazarlar. Bugün 27 Eylül 2026. Evet, güzel bir hafta sonu tatilindeyiz ve Arzu Kaya karşınızda 2 saat boyunca yine keyfinize, geç kahvaltınıza, sevdiklerinizle bir arada olduğunuz anlara eşlik etmeye geldim. Sizler de hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Güzel bir yayın sizleri bekliyor, onu söyleyeyim. Çok güzel şarkılarım ve konularım var. Kulağınızda

0: Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 300 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
1: Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve yatsan.com'da. Güzel bir
2: yatsan. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
4: ol. Hep kazandıran taksi. Bir taksi. Bir taksi.
5: Daha bebek bezi masrafını düşünürken üniversitesinde düşünmeyi baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca çocuğunla büyüyen besin 1 yaşına kadar altın hediyesi ve her doğum gününde %5 Allianz katkısıyla rahatlarsın. Sen de çocuğunla büyüyen bese bugünden başla, çocuğunu da büyüt, birikimlerini de. Allianz ailemle. Bugünden yarına Allianz seninle. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
6: Her yolculukta %50'ye varan bir taksi parayla hey!

0: diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.

Bugün İstanbul'da hava sıcaklığı 22-23 derece civarında olacak ve gök gürültülü sağanak yağışlar var gün boyunca. İzmir'de de bugün sağanak ihtimali var. Aynı şekilde Ankara'da da var fakat akşam saatlerinden sonra başlayacak. Yani dışarı çıkacaksanız şemsiyeniz yanınızda olsun. Planlarınızı ona göre yapmalısınız. Pop'un kralı Kral Pop Radyo burası. Arzu Kaya ile birlikteliğiniz en sevdiğiniz şarkılar eşliğinde devam ediyor. Çağla ve Doğu Svek konuğumuz. Seni

Sizden bir şey isteyeceğim. Pazar gününü tek kelimeyle anlatın desem ne derdiniz? Ama cümle kurmayın. Tek kelimeyle anlatmanızı istiyorum. 0533 781 74 74. Bakalım tek kelimeyle pazar gününü kim nasıl tarif edecek? Ben de merakla bekliyorum. Evet, Pop'un kralındasınız. Çok keyifli bir pazar günü devam ediyor. En sevdiğimiz şarkılar eşliğinde. Nerelerdesiniz, neler yapıyorsunuz bilmiyorum ama keyfiniz bol olsun. Bu şarkıyı tüm dinleyicilerime armağan etmek istiyorum. Zeynep Bastık, Lan.

0: hava yolları fırsatlarıyla Avrupa'yı keşfedin. İstanbul çıkışlı Berlin, Viyana, Londra ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 21-30 Eylül tarihlerinde alın. 1 Kasım 2026-31 Mart 2027 tarihleri arasında 169 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylar Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
1: Alışverişin yeni merkezi, Merkez Ankara.
2: Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
3: Sen ne istersen o.
4: Gaziantep'te festival zamanı. Gastroantep Kültür Yolu Festivali 3-11 Ekim'de Festival Park'ta. Bengü, Murat Boz, Kıraç, Buray, Simge, Özcan Deniz, Hakan Altun ve Mert Demir konserleriyle müzik dolu 9 gün. Ünlü şeflerin özel sunumları, gastronomi buluşmaları, Gaziantep'in eşsiz lezzetleri, kültür ve sanat etkinlikleriyle dopdolu bir festival sizi bekliyor. 3-11 Ekim'de Gastroantep Kültür Yolu Festivali'nde buluşalım.

0: sensat.com.
1: Sen de aracını satmak istiyorsan sensat.com'a tıkla.
2: Hayır hayır hayır hayır, hesap burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız, hepsini ben satarım.
1: Sen hesatı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. Hesap

Danilo Zanna. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Flame Art Ankastre Ocak. Ferre artisti var.

Pazar gününü tek kelimeyle anlatın dedim ve dinleyicilerimizden mesajlar gelmeye başladı. Bursa'dan Nermin, kahve demiş. Ankara'dan Tufan, erteleme. İzmir'den Ceren, deniz. Eskişehir'den Murat, aile. İstanbul'dan Derya, sessizlik demiş. Evet, çok güzel anlatmışsınız. Bunları birleştirdiğimizde zaten hiçbir şey söylemeye gerek yok. Tamamen pazar gününü anlatan kelimeler. Teşekkür ediyorum mesajlarınız için. Gelen diğer mesajları da değerlendireceğim. Merak etmeyin, kulağınız bizde olsun.

Tek kelimeyle anlatım mesajlarına devam edelim. Adana'dan Burak da yazmış. Şöyle söylemiş net bir şekilde. Uyku. Ben de aynı şeyi söyleyecektim Burak. Erzurum'dan Bülent geç kahvaltı demiş. Muğla'dan Tülay da yazmış. Tek kelimeyle anlatmış pazar gününü, ev temizliği demiş. Mesajlarınız için her birinize çok teşekkür ediyorum. Pazar gününü tek kelimeyle çok güzel anlattınız. Evet, yeni saatteyiz. Çok keyifli bir pazar günü. Yine şahane şarkılarımızla devam ediyor. Onlardan biri Manifest. Tospen.

0: Hesabı alabilir miyim?
1: Buyurun, hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
0: Nasıl yani?
2: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
3: İkinci el araçlar %20'den başlıyor.

0: Detaylı bilgi için otosor.com.tr.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: 21-28 Eylül tarihleri arasında Samsung Galaxy Z Flip 8 5G

0: Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
1: Akasa alışverişinde altını üstüne getiren hediye. Üstünüzde çok...

Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın.

sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.

Yeni haftaya girmeden önce bir şeyi hatırlamamız gerekiyor. Her şeyi aynı anda çözmek zorunda değiliz biliyorsunuz. Bazı şeyler bugün değil yarın olur. Bazı insanlar gider, bazıları kalır. Bugün kendiniz için yaşayın. Olur mu? Çünkü yeni haftaya sadece dinlenmiş değil, kendimize biraz daha iyi davranmış olarak girmek, inanın bana haftayı muazzam geçirmenize neden olur. Bugünü kendinize ayırın. Nelerden hoşlanıyorsunuz? Ne yapmak istiyorsunuz? Acele etmeden, sakin sakin, muazzam bir gün yaşayın. Evet, Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'dasınız. Bu defa Gülden konuğumuz Mendil. Kör.

Oldukça hareketli. Emre Altuğ yeni şarkısı Siyah'la geçtiğimiz günlerde dinleyicisiyle buluştu. Ve Melek Mosso da yeni şarkısı Yedi Veren'le dinleyicisiyle buluştu. Bu arada Gökhan Türkmen'den yeni albüm hazırlığının olduğunu da söylemem gerekiyor. Albümün Ocak ayında yayınlanması planlanıyor. Ben de merakla bekleyenler arasındayım. Ve genç sanatçı Umur Doman'ın Ardından isimli ilk stüdyo albümü yine geçtiğimiz günlerde dinleyicisiyle buluştu. Yani anlayacağınız, müzik dünyası bu ay çok hareketli. Daha yeni haberler alacağız. Bunları da sizlerle paylaşacağım. Kulağınız Kral Pop Radyo'da olsun.

0: Akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin. 30 gün boyunca deneyin. Memnun kalmazsanız paranız iade.
1: Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
2: Sen ne ister ister ol.
3: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Top taze ürünleri şimdi keşfet. Getir,
4: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer

0: Bütün acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.
2: Akasa alışverişinde altını üstüne getiren hediye. Üstünüzde çok şık.

0: şeklinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da orijinal parça güvencesi var. İyi ki bende Skoda var.
1: Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla yatsan manzaları ve

hayatımız boyu hep bu soruyu duymuşuzdur. Mutluluk nedir? Aslında mutluluk illa büyük bir tatil, pahalı bir alışveriş ya da büyük bir başarı değil bence. Bazen eve geldiğinizde hazır bir yemek bulmak, bazen sevdiğiniz birinin nasılsın diye gerçekten merak ederek sorması, bazen trafiksiz bir yol, bazen de kulaklıkları takıp sevdiğiniz şarkının tam zamanında başlaması. İşte bunlar bana göre mutluluğun tarifi. Hepinize şimdiden güzel ve mutlu bir hafta diliyorum. Yarın başlayacağız büyük haftaya hep birlikte. Yine ben yanınızda olacağım. Yarın sabah 9'da mikrofonumdayım. En güzel şarkılarım, konularım ve tabii ki WhatsApp mesajlarımızla çok eğlenceli bir başlangıç yapacağız. Kulağınız, gözünüz bizde olsun. Yarına kadar görüşünceye dek çok mutlu bir pazar günü diliyorum sizlere. Hoşça kalın.

20. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da Kral Pop Radyo Top 20 listesi geri sayımına hoş geldiniz. Haftanın 20 numarasıyla geri sayım başladı ve 20 numarada bu haftada geçtiğimiz haftaki yerini koruyan Derya Ulu var. 14. haftasında Şımarık şarkısıyla Derya Ulu, Kral Pop Radyo Top 20 listemizin bu haftada 20 numarası.

Şımarık şarkısının sözleri Derya Ulu, Yasemin Özşengül, müziği ve düzenlemesi de Asil Gök imzasıyla listemizde 20 numarada yer aldı Derya Ulu. Ve geldik haftanın 19 numarasına. Listemizde 19 numarada Linet Meğerse. Söz ve müzik Samet Kurt, düzenleme Berk Arda Büken. Eva Records tarafından yayınlanan Linet Meğerse, Kral Pop Radyo Top 20 listemizin 19 numarası.

Listemizde 19 numarada Linet yorumuyla Meğerse dinledik ve geri sayımda haftanın 18 numarasıyla devam ediyoruz. 19. haftasında listemizde bir basamak gerileyen Mebrure Değilim 18 numaranın sahibi oluyor.

İstanbul Müzik House tarafından yayınlanan Değilim şarkısıyla Mebrure yorumu listemizde 18 numarada yer aldı. Bu hafta bir basamak geriledik. Geldik geri sayımda haftanın 17 numarasına. 17 numarada ise Mela Bedel var. İki Tas Çorba şarkısı Mustafa Sandal Saygı 1 projesinde yorumlanan çok değerli Mustafa Sandal şarkılarından. Listemizde 16. haftasında Mela Bedel yorumu bir basamak yükseldi ve 17 numaranın sahibi oldu İki Tas Çorba.

0: Sen de üniversiteli Akbank'ta programına katıl, harçlığını ya da düzenli gelirini getir, kazandıran harçlık hesabıyla ayda 1000 TL, yılda 12.000 TL'ye varan çift para promosyonu kazan.
1: Standart vadeli, ileri vadeli ve

0: otosor.com.tr.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Bende Skoda var diyenler de bu hafta 5 numara.
3: Aydın'da, Çorum'da, her yerde varsın. Skoda servisin, beni anlarsın.
2: 4 numara.
4: Yolda yardım, eve vardım. Skoda'm sensiz ne yapardım?
2: 3 numara.
5: Yolda. Skoda varsa bu da benden, sana orijinal parça, yepyeni frambalar.
2: 2 numara.

0: Skodalıların dilinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da satış sonrası başlayan onlarca ayrıcalık var. İyi ki bende Skoda var.
1: Hep kazandıran taksi. Bir taksi. Bir taksi.
2: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
3: Her yolculukta %50'ye varan bir taksi parayla hey!

Dani Lozan'la. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Pizza Art Ankastre Ferre. Ferre artisi var.

reklam arası verdik ve hemen ardında Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da Kral Pop Radyo Top 20 listesi geri sayımı haftanın 16 numarasıyla devam ediyor. 16 numarada bu haftada Kırgınım şarkısıyla Blok 3 var. Kayıp Persona albümünde yer alan Kırgınım şarkısıyla Blok 3 listemizde 15. haftasında geçtiğimiz haftaki yerini korudu ve bu haftada 16 numarada dinliyoruz.

Sözü müziği Blok 3'e, düzenlemesi Narko ve Cerrah'a ait. Kırgınım'la Blok 3'ü listemizde 16 numarada dinledik. Geri sayım haftanın 15 numarasıyla devam ediyor ve bu hafta 15 numarada Poison var. 7. haftasında bir basamak geriledi, Başımda Belalar şarkısıyla Poison'i 15 numarada dinliyor.

0: sende mi yalan?
1: Söz ve müziği Barış Anaç, Oğulcan Nihat. Düzenleme Barış Anaç, yani Poyzi'ye ait. Başımda Belalarla Poyzi'yi bu hafta 15 numarada dinledik. Geri sayım haftanın 14 numarasıyla devam eder. 14 numaradaysa 19. haftasında Elif Buse Doğan var. Yangın Yeri şarkısı bir basamak geriledi ve Kral Pop Radyo Top 20 listemizde haftanın 14 numarası.

Sözü müziği Çağrı Kaymak, düzenlemesi de Kerem Akta. Yangın yeriyle Elif Buse Doğan'ı listemizde 14 numarada dinledik, geldik 13 numaraya. Kral Pop Radyo Top 20 listemizin 13 numarası 26 haftadır Ömrüm şarkısıyla listemizde yer alan AP oldu. Bu hafta bir yükseliş sergiledi ve 13 numarada

Sözü müziği APO'ya, düzenlemesi Tuğberk Işık ve Burak Halkın'a ait. Ömrümle APO listemizin 13 numarasıydı. 12 numarada Tantaşçı var gidişat şarkısıyla 12 haftadır listemizde ve bu hafta bir basamak geriledi. Kral Pop Radyo Top 20 listemizde 12 numaranın sahibi oldu.

Sözü, müziği, düzenlemesi her şeyiyle Tantaşçı'ya ait Gidişat şarkısıyla Tantaşçı'yı 12 numarada dinledik ve geldik haftanın 11 numarasına. Listemizde 11 numarada yükselişine devam eden 4 haftadır listemizde yer alan Nefes yorumu Sana Düşüyorum var. Sözü ve müziği Mehmet Akbay imzasıyla Sana Düşüyorum'la Nefes, Kral Pop Radyo Top 20 listemizde bu hafta bir basamak daha yükseldi ve 11 numaranın sahibi

Yorum şarkısıyla Nefes vardı. Kral Pop Radyo Top 20 listemizde 10 numarada ise Sibel Can ve APO var. Bu hafta bir basamak gerilediler. Kıyamam şarkısıyla ikili listemizde 10 numaranın sahibi oluyor. Şarkının sözü ve müziği APO.

0: Pop Radyo Top 20.
1: Reklam. Hesabı alabilir miyim? Buyurun. Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
2: Nasıl yani?
3: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor.

0: sensat.com.
1: Sen de aracını satmak istiyorsan sensat.com'a tıkla.
2: Hayır hayır hayır hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız, hepsini ben satarım.
1: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. Satmak istiyorsan sensat.com.
0: sensat.com. Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir, bir mutluluk
3: getir. Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
4: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
5: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
6: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
5: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.

0: kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Atasay alışverişinde altını üstüne getiren hediye. Üstünüzde çok şık duracak.

sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 oktana geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 oktana geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.

0: deyince vatan. Vatan, vatan, vatan.
1: Türk Hava Yolları fırsatlarıyla Avrupa'yı keşfedin. İstanbul çıkışlı Berlin, Viyana, Londra ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 21-30 Eylül tarihlerinde alın. 1 Kasım 2026-31 Mart 2027 tarihleri arasında 169 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylar Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
2: Kral Pop Radyo Top 20.
3: Kısa bir reklam arasının ardından Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da Kral Pop Radyo Top 20 listesi geri sayımı devam ediyor. Ve listemizde 9 numarayla devam edeceğiz. 9 numarada ise Manifest Ajda Pekkan Hileli var. Bu hafta bir basamak yükseldi, 20 haftadır listemizde ve yayınlandığı haftalar itibariyle birçok rekora imza atarak Kral Pop Radyo Top 20 listesinde de uzunca süre zirvede yer aldı. 20. haftasında Hileli ile Manifest Ajda Pekkan 9 numaranın sahibi.

Sözü ve müziği Ateş Atilla'ya ait Hypers Müzik tarafından yayınlanan Hileli ile Manifest Ajda Pekkan listemizde 9 numaraydı. 8 numarada ise Burak Bulut yer alıyor. Ah Be Manolya şarkısı 6. haftasında listemizde bir basamak geriledi ve 8 numaranın sahibi oldu. Söz müzik Burak Bulut imzalı.

Düzenlemesini Efe Can'ın yaptığı Ah Be Manolya ile Burak Bulut'u listemizde 8 numarada dinledik. Geldik haftanın 7 numarasına. Adım adım zirveye doğru ilerliyoruz. Bu hafta 7 numarada Blok 3 var. Geri sayımda 16 numarada Kırgınım'la dinledik Blok 3'ü ve Kayıp Kalp'le Kral Pop Radyo Top 20 listemizde Blok 3, 7 numaranın sahibi oldu.

En çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da Kral Pop Radyo Top 20 listesi geri sayımı devam ediyor. 7 numarada Kayıp Kalp yorumuyla Blok 3 dinledik, geldik 6 numaraya. Listemizde en uzun süredir yer alan şarkının sahibi Semi Cenk. Çıkmaz Bir Sokakta ile 47 haftadır Kral Pop Radyo Top 20 listesinde ve bu hafta geçtiğimiz haftaki yerini korudu. Semi Cenk, Çıkmaz Bir Sokakta 6 numaranın sahibi.

Söz müzik Semi Cenk, düzenleme Semi Cenk, Berk Arda Büken, Eva Records tarafından yayınlanan Çıkmaz Bir Sokakta ile Semi Cenk'i listemizde 6 numarada dinledik. Geldik 5 numaranın sahibine. 5 numarada ise Crash var, son dönemin parlayan grubu. Crash, Crash şarkısıyla listemizde geçtiğimiz haftaki yerini korudu ve bu haftada 5 numarada dinliyor.

5 numaranın sahibi Crash Crash. Şarkının sözleri ve müziği Sezer Dinç, Barış Yüksekkaya ve Milan Önder'e ait, düzenlemesi de Sezer Dinç'e. Geri sayımda bu hafta 5 numarada dinledik. Haftanın 4 numarası ise Manifest, Toz Pembe şarkısıyla bu hafta bir basamak gerilediler. Şarkının sözü Zeki Arkun Manifest, müziği Zeki Arkun, düzenlemesi de Zeki Arkun ve Elber Tutkus. Bu hafta Toz Pembe ile Manifest'i listemizde 4 numarada dinliyoruz.

Geri sayımda 4 numarada Manifest Toz Pembe dinledik. 3 numaradayız. Bu hafta 3 numarada bir basamak yükselerek 3 numaraya yerleşen Ankara Ekos dinleyeceğiz. Beni Al şarkısının sözleri Mertkan Erkan, müziği Sertan İpek ve Mertkan Erkan'a ait. Beni Al Ankara Ekos listemizdeki 27. haftasında 3 numaranın sahibi oldu.

3 numarada Beni Al şarkısıyla Ankara Ekos dinledik ve geldik haftanın 2 numarası Zirvenin Ortağına. Bu hafta da Zirvenin Ortağı değişmedi. 14. haftasında zirve rekabetinde Hadise Ara Beni listemizde 2 numaranın sahibi oluyor. Deli.

0: Radyo Top 20.
1: Reklam. Alışverişin yeni merkezi, Merkez Ankara.
2: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.

0: Taksi parayla hep kazandıran taksi.
1: Hep kazandıran taksi. Bir taksi. Bir taksi.
2: Çocukların eve her gün hastalık ihtimalleriyle döndüğünü anne olunca anlarsın. Allianz'la olunca sağlık sigortasının %20 indirimiyle rahatlarsın. Sen de 18 yaş altındaki çocuğunun Allianz sağlık sigortasını bugün başlat, %20 indirimi kaçırma. Allianz ailemle. Detaylar ve koşullar için allianz.com.tr.
3: Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
4: Sen ne istersen ol.
5: 1-30 Eylül tarihleri arasında seçili iPad'lerde peşin fiyatına 6 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da. Vatan.

0: 13 numara.
1: Yavur beni ya da bu yükü al üstümden. Ateşim külümde sen.
0: 12 numara.
2: Bu gidişat nasıl olacak? Bak ben sana deyim, canımız yanacak.
0: 11 numara.

0: 3 numara. Radyo Top 20.
1: Ve geri sayımda Kral Pop Radyo Top 20 listemizde geldik zirvenin sahibine. Zirvenin sahibi bu hafta da değişmedi ve Kral Pop Radyo Top 20 listesindeki yerini korudu. Blok 3 ve sebebi yar. Bir hatırlatma yapayım. Geri sayımda 16 numarada Kırgınım şarkısıyla dinledik. Blok 3'ü ve 7 numarada Kayıp Kalp şarkısıyla yer aldı. Bu hafta da Kayıp Persona albümünde yer alan Blok 3 yorumu sebebi yar Kral Pop Radyo Top 20 listemizde zirvenin sahibi 1 numara.

0: Cari kartlarda bir ilk, KOBİ'lere kazandıran yenilik. Business Plus programıyla vergi ve SGK ödemelerinde 3'e varan taksit, havalimanı ayrıcalıkları, akaryakıt ve restoran harcamalarında %15'e varan indirimden yararlanmak için hemen ticari karta başvur. Detaylar akbank.com'da.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Ankara. 48 aya varan taksitlerle ikinci el araç otos.

0: Detaylı bilgi için otosor.com.tr.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi

0: acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde.
1: 112
2: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.
3: Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye.

0: uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
1: Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve yatsan.com'da. Güzel bir
2: yatsan. Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone fiberin keyfini çıkarın.
3: Türk Hava Yolları fırsatlarıyla Avrupa'yı keşfedin. İstanbul çıkışlı Berlin, Viyana, Londra ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 21-30 Eylül tarihlerinde alın. 1 Kasım 2026-31 Mart 2027 tarihleri arasında 169 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylar Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.

0: Çevre Bülteni.
1: Merhaba, ben Seçil Gören. Haftanın öne çıkan çevre haberleriyle sizlerleyiz. Dünyanın büyük buz katmanları eriyor. Dünya genelindeki kurumlardan 58 bilim insanının imzaladığı kapsamlı bir rapora göre yeryüzünün en büyük iki buz örtüsü 47 yılda 12 trilyon tondan fazla buz kaybetti. Buz kaybının %84'ünün özellikle buzulların okyanusla buluştuğu noktalarındaki dinamik dengesizlikten kaynaklandığı tahmin ediliyor. Dünya çapında küresel rüzgar enerjisi kapasitesinde geçen yıl 165 gigawatt kapasiteyle rekor kırıldı. Bu yıl ise 180 gigawatt'tan daha fazla kapasitenin devreye alınması bekleniyor. Türkiye'de rüzgar enerjisinde mevcut yaklaşık 15 gigawattlık kapasitesini önümüzdeki yıl yaklaşık 40 gigawatta çıkarmayı hedefliyor. Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emin Erdoğan, New York İklim Haftası açılışında konuştu. Erdoğan, sıfır atık hareketi iklim krizi karşısında bireyi çaresiz bir gözlemci olmaktan çıkarıp çözümün baş aktörü haline getirmiştir, dedi. Doğayla ilişkimizi yeniden ölçü ve adalet üzerine kurmalıyız tavsiyesinde bulundu. Şahika Ercümen bu kez sürdürülebilir ekosistem için dağıldı. Dünya rekortmeni milli serbest dalıcı Şahika Ercümen, Antalya'nın Demre ilçesinde deniz kaplumbağaları ile yaptığı dalışla plastik kirliliği, tekne trafiği ve insan kaynaklı müdahalelerin deniz canlıları üzerindeki etkisine dikkat çekti. Bu dünya hepimizin, onların yuvasını korumak, ortak evimizi korumaktır, dedi. Bursa Teknik Üniversitesi gıda sanayi atıklarını değerlendirerek çevre dostu ambalaj malzemeleri üretmeyi hedefleyen yeni bir proje geliştirdi. Meyve kabuğu tozlarının kullanılacağı yeni nesil ambalaj projesi TÜBİTAK'tan destek almaya hak kazandı. Çevre Bülteni.

0: Akbank'ta harçlığını katlamalı kazandıran harçlık hesap var. Sen de üniversiteli Akbank'ta programına katıl, harçlığını ya da düzenli gelirini getir. Kazandıran harçlık hesabıyla ayda 1000 TL, yılda 12 bin TL'ye varan çift para promosyonu kazan.
1: Ben Danilo Zarna. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Pizza Art Ancastre Ferre'nin Ferre artisi var.
2: Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
3: ol. Hep kazandıran taksi. Bir taksi. Bir taksi.
4: Sen için rahat hediye, pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir, bir mutluluk
5: getir. Her yolculukta %50'ye varan bir taksi parayla hep kazandıran taksi.
3: Hep kazandıran taksi. Bir taksi. Bir taksi.
6: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
7: Kazancım net, Sigortam.net.
8: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül-31 Ekim tarihleri arasında.

0: Neresi deyince vatan.
1: Alışverişin yeni merkezi, Merkez Ankara.
2: Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: 30 Eylül tarihleri arasında seçili Philips küçük ev aletlerinde tarafla peşin fiyatına 9 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
3: Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
4: Gaziantep'te festival zamanı. Gastroantep Kültür Yolu Festivali 3-11 Ekim tarihleri arasında Gaziantep Festival Park'ta sizleri bekliyor. 9 gün boyunca kültür, sanat, gastronomi ve müzik Gaziantep'te buluşuyor. Her akşam saat 21'de birbirinden sevilen sanatçılarla konser coşkusu Festival Park'ta yaşanacak. Üstelik festival boyunca sergiler, tiyatrolar, çocuk etkinlikleri, atölyeler ve Gaziantep'in eşsiz gastronomi kültürünü buluşturan birbirinden özel etkinlikler de sizleri bekliyor. 3-11 Ekim'de rotanızı Festival Park'a çevirin. Gastroantep Kültür Yolu Festivali'nde buluşalım.
5: İşinizin gücü Ford Pro'dan işinizi büyütecek fırsatlar. Transit Van, Transit Kamyonet ve Transit Minibüs modellerinde geçerli 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz fırsatı ve %3 takas indirimi Ford yetkili satıcılarında. Detaylar Ford.com.tr'de.

Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.

Merhaba, Kral Pop'ta beraberiz. Selamlar, sevgiler herkese. Umuyorum güzel geçmiştir hafta sonunuz. Pazar akşamüstü saatleri artık. Ve kendine özgü bir sesi yok mu sizce de? Pazar akşamüstünün kendine özgü bir duygusu, ruhu, sesi var. Dışarıda olanlar yavaş yavaş eve döner. Bir evde akşam yemeği hazırlanır. Diğerinde çocukların yarın yiyecekleri konuşulur. Bir yerde çamaşır makinesi son kez döner. Birileri hiçbir şey yapmadan koltuğa uzanmıştır. Yeter der ya, tamam der. Saat ilerler, evlerin temposu biraz düşer. Aslında hepimizin pazar akşamı böyle geçiyormuş gibi düşünüyoruz ama değil. Sadece ortak bir tarafı var. Bir haftayı kapatıp diğerine hazırlanıyoruz. Bu kadar. O yüzden bu akşam her şeyi kusursuz hazırlamaya çalışmadan, yarın zaten gelecek diyerek bu akşamdan pazartesiye bırakabileceğimiz en güzel şeyi bırakalım. Nedir? Biraz dinlenmiş bir hal, biraz dinlenmiş bir zihin, biraz dinlenmiş bir beden.

0: acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde.
1: 112 Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.

Dinleyicilerimize soralım. Sabırlı olduğunu düşünenler var mı? Sabırlı bir yapınız var mı? Olmaz mı? Ben nelere göğüs gerdim diyorsanız sabırlı olduğunuzu düşünüyor olabilirsiniz ama bence sabır şurada başlıyor. Eğer sabırlı olduğunuzu düşünüyorsanız birine bir şey öğretmeye çalışın. Sabır işte burada sınanır. O yüzden öğretmenler önemlidir. Eli öpilesidir deriz ya. Zordur birilerine bir şey öğretmek. Anne babanıza telefonda bir şey gösteriyorsunuz mesela. Bak buraya basacaksın. Ya yanlış yere bastın. Yok oraya değil. Sonra ikinci kez çok görüyorum bunu gençler annesine babasına bir şey öğretmeye çalışırken. Sonra ikinci kez biraz daha sabır düşüyor. Biz o hareketi belki 5 yıldır, 10 yıldır, 20 yıldır yapıyoruz. Karşımızdaki öğrenmeye çalışıyor. Bir şey öğrendiğimizde bilmediğimiz halimizi hatırlamak hep zordur derim ya. Bir çocuk için de geçerli tabii. Bugün çocuklarıyla bol bol vakit geçirenler, anneler, babalar belki bir şey öğretmeye çalıştılar çocuklara.

ve bunu başaramadıklarını düşünüyor olabilirler. Neden bu kadar zor bir şey öğretmek diye düşünebilirler. Ama şöyle düşünün, karşımdaki yavaş öğrenmiyor olabilir, ben artık ne kadar öğrendiğimi unutmuş olabilirim diye de düşünebilirsiniz. İşte bu sabra bakış açınızı değiştirecek.

Acaba bugün kaç evde ya da kaç ilişkide bu söz kullanıldı? Merak ediyorum. Bir şey söyleyeceğim ama kızma. Bunu ben size sorsam mesela, size bir şey söyleyeceğim ama kızmayın, olur mu? Şimdi böyle söyleyince insan ister istemez geriliyor değil mi? Bir şey söyleyeceğim ama kızma. Ne söyleyeceksin, söyle hemen. Yok yok, sakın yanlış anlama. Hayda, ne söyleyeceksin? Bunu duyunca şaşıracaksın bak. Daha haber gelmedi. Biz çoktan hazırlandık, gerildik. Çünkü bir konuşmanın nasıl başlayacağı devamını nasıl dinlediğimizi etkiler. Çoğumuzun yaptığı şeydir bu. Fark etmeden karşımızdakini cümlenin başında alarma geçiririz. Sonra daha bir şey söylemedim diye ekleriz. Ama fragmanı verdim bir kere. Gerilim başladı. Önemli bir şey söyleyeceksen ne olacak? Önce korkutmak yerine doğrudan anlatsam mesela. İletişim önemli şey haliyle. İletişimi zorlandıran şey söylediğimiz değil de söylemeden önce yarattığımız beklenti olur çoğu zaman. Aman dikkat.

Bugün sosyal ortamlarda fazlasıyla zaman geçiren pazar gününü doya doya yaşayanlar vardır illaki. Yeni biriyle tanıştınız mı peki? Yeni biriyle tanışanlar genelde sürekli kendini anlatır. İşini anlatır, tatilini anlatır, başarısını anlatır. 20 dakika geçer. Bir tek soru yok. Bir de başka biri vardır. O da sen ne yapıyorsun diye sorar. Peki sen bunu nasıl yaşadın? Nasıl başardın? Diye gerçekten merak eder. Hangisiyle tekrar konuşmak istersiniz? Sürekli kendini anlatan mı yoksa size sorular soran mı? Biliyorum bir düşünün, cevabı zor gelebilir ama iletişimsel açıdan değerlendirdiğimizde karşımızdaki insana daha fazla soru soran kişilerin daha olumlu değerlendirdiği görülüyor. Yani şaşırtıcı mı bu? Değil bence, çünkü soru sormak benim anlatacaklarım kadar seninkiler de önemli anlamı yaratıyor. İyi sohbet ettik, iyi konuştuk dediğimizde tek tarafın konuşması değil tabii, karşımızdakine anlatacak bir yer açmak da önemli. Dolayısıyla iyi sohbetin temeli.

Merhaba, Kral Pop'ta beraberiz. Ben Mert Rusçuklu. Güzel geçti mi haftanız? Hafta sonunuz daha doğrusu. Yeni haftaya hazır mısınız? Bugün evden çıktınız mı yoksa pazar günü kendini eve kilitleyenlerden misiniz? Evden çıkanlar, belki her şey yanınızda, telefonu, anahtarı, cüzdanı ama içinizde bir şey eksik. Sonra fark ediyorsun ki saatin yok ya da yıllardır taktığın yüzüğü takmamışsın. İnsan bedeni gariptir. Sürekli kullandığı şeylere, eşyalara, objelere gerçekten alışıyor. Bir süre sonra saattir, gözlüktür, yüzüktür gibi nesnelerin varlığını fark etmemeye başlıyoruz ama olmadığını da hissediyoruz. İlginç değil mi? Bazı şeyleri varlığında değil, yokluğunda fark ediyoruz. Hayat gibi geliyor bana bu. Hayatın içinde de böyle değil mi? Hayatımızdaki insanlar için de zaman zaman aynı şeyi yaşarız. O yüzden benim bakış açım her şey eksilmeden önce fark etmeyi öğrenmek güzel. Çünkü alışmak kıymetini kaybetmek anlamına geliyor çoğu zaman. Bunu yapmamak lazım. Katılır mısın?

Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleriyle yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

pazar günü ya da hafta sonu arkadaşlarıyla bir araya gelenler, sohbet edenler, dert dinleyenler, dert ortağı olanlar var mı aramızda? Bir arkadaşımız derdini anlatıyor. Daha cümlesi bitmeden, bak senin yerinde olsam ben diye başlarız. Çok insani bir tepki. Ama gerçekten onun yerinde olabilir misin? Ben böyle yaklaşımlar olduğuna soruyorum. Gerçekten benim yerimde olur musun? Gerçekten benim yerimde olduğunda bunu yapar mısın? Onun maddi şartları, ailesi, korkuları, geçmişi bizde yok ki onlar. Ondaki de sende yok. Aslında onun yerinde olsak ne yapacağımızı değil, kendi hayatımızla onun durumunda ne yapacağımızı söylüyoruz çoğu zaman. Ben senin yerinde olsam dediğimizde onun hayatını yaşamıyorsun ki. Yani empatiyi burada sınırsızca kullanıyoruz. Peki bunun bir doğrusu var mı? Bir doğrusu olduğunu söyleyemem ama tavsiye vermeden önce güzel bir soru var. Sen ne yapmak istiyorsun diye sorsak mesela. Çünkü insan her derdini çözümü almak için anlatmaz. Çoğu zaman sesli düşünmek ister. Ve iyi bir dost da bazen yol gösteren değildir. Kendi yolunu ararken yanında yürüyen insandır. Bir rehber.

yakın zamanda taşınan dinleyicilerimiz var mı? Taşınmak çok kolay değildir. Belki taşınacak olanlar vardır. Allah kolaylık versin. Evet, o biraz zor bir iş oluyor. Birkaç haftada sürüyor. Her ne kadar artık gelişse de bu taşıma işleri, yine de toplaması ayrı, yerleştirmesi ayrı. Özellikle de benim hassas olduğum bir konu var. Özel bardaklarım vardır mesela. Kahve fincanlarım. Onlara zarar gelmesini istemem. Var mı sizde de öyle? Dolapta 10 tane fincan var, belki daha fazla. Hep aynı bardaktan içersin. Benim var öyle birkaç fincanım. Biri onu alınca hatta ya nerede benim bardağım diye de söylenirim. Kupalar böyle. Bazı koltuklar öyledir evlerde. O koltuk işte o kişiye aittir. Kimse oraya oturmaz. O kişinindir o. Hatta sofradaki yer bile bellidir. İnsan tanıdık nesnelerle, sonra güçlü rutinlerle düşündüğümüzden daha fazla bağ kuruyor. Onlar karar vermeyi azaltıyor çoğu zaman. Elimizi otomatik gidiyor ve zihnimizi rahatlatıyor. Kolaylaştırıyor işimizi ve zamanla hikaye ekleniyor ona. O kupayı bana şu almıştı. O koltukta hep ben otururum. Ev dediğimiz şey de bu değil mi zaten? Küçük sahiplenmelerden oluşuyor. Herkesin resmi olmayan bir yeri var, kupası var, köşesi var. Üzerinde adın yazmıyor ama herkes kime ait olduğunu bilir. Sizde neler var böyle?

Venividi göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444 0481 Venividi göz.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, size eğlenmenize bakın, sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp cep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Pazar akşamı bazen hafta sonuna not veririz. Siz verdiniz mi notu? 10 üzerinden kaç veriyorsunuz bu hafta sonuna? Hiçbir şey yapmadan çok güzel geçti. İki gün nasıl bitti anlamadım diyenler de var.

Drama hafta sonunun iyi geçmesi için bir şey yapmak gerekmiyor mu? Gerçekten. Gerekiyor mu bilmiyorum. Gerekmiyor bence. Belki evden hiç çıkmamış da olabilirsiniz. Ben bugün öyle yaptım mesela. Bütün gün dışarıdaydınız. Çok eğlendiniz. O da olabilir. Belki çalıştınız. Belki de planların yarısı olmadı. Hepsi mümkün. Şimdi saatler ilerlerken kendimize şunu soralım. Bu hafta sonunda bana iyi gelen neydi? Tek bir şey varsa o bile yeterli. Çünkü hayatın her bölümünden büyük sonuç çıkarmak için çabalıyoruz ya sürekli. Kendimizi yoruyoruz artık. Büyük sonuç çıkarmak, büyük sonuç. Her bazen iki günün kazancı yalnızca biraz daha iyi hissetmek olabilir. Ne var ki bunda? Pazar akşamınız umarım iyi geçer, güzel geçer. Eğer sıradan bir hafta sonu geçirdiyseniz de yüklenmeyin kendinize. Güzel bir hafta diliyorum. Ben Mert Rusçuklu. Kral Pop'ta beraberdik. Yarın öğleyin yeniden görüşmek

Pop listeden herkese merhaba. Birçok platformda en çok çalınan şarkılara göz atacağımız listelerde ilk olarak Türkiye'nin en çok dinlenen 10 ulusal pop müzik radyosunda en çok çalınan ilk 10 şarkının sıralaması var. 10 numara Poisy, Başımda Belalar. 9 numara Manifest, Toz Pembe. 8 numara Sibel Can, APO, Kıyamam. 7 numara Mebrure, Değilim. 6 numara Derya Ulu, Şımarık. 5 numara Elif Buse Doğan, Yangın Yeri. 4 numara Mela Bedel, İki Tas Çorba. 3 numara Manifest, Ajda Pekkan, Hileli. 2 numara Hadise, Ara Beni. 1 numara Blok 3, Sebebi Yar.

Sırada YouTube, YouTube Müzik, Mood Müzik, Feezy, Spotify, Apple Müzik ve iTunes'tan aldığımız verilere göre dijital müzik platformları üzerinde en çok dinlenen ve indirilen ilk 10 şarkı var. 10 numara Mebrure Değilim. 9 numara Tan Gidişat. 8 numara Manifest Toz Pembe. 7 numara Blok 3 Kayıp Kalp. 6 numara Blok 3 Poise Çok Güzel Gülüyorsun. 5 numara Manifest Ajda Pekkan Hileli. 4 numara Crash Benim Olsana. 3 numara Bora Duran Döndüm. 2 numara Hadise Ara Beni. 1 numara Blok 3 Sebebi Yar.

0: Türkiye'nin en çok dinlenen 10 ulusal pop müzik radyosunda en çok çalan şarkılar, dijital müzik platformları üzerinde en çok dinlenen ve indirilen şarkılarla hazırlanan pop listede 10 numara Mela Bedel 2 Tas Çorba. Kuz numara Crash Benim Olsana. Artık benim ol ya da kimselerin olma. Benim olsana. Benim olsana. 8 numara Tan Gidişat.
1: Bu gidişat nasıl olacak? Bak ben sana deyim, canımız yanacak.
0: 7 numara Elif Buse Doğan Yangın Yeri. Altı numara Bora Duran Döndüm.
2: Döndüm yine sana, sana. Öldüm yine sana, sana.
0: Beş numara Manifest Toz Pembe.
3: Çok toz pembe hislerle. Kafayı bozdun sen o düşlerle.
0: Dört numara Mebrure Değilim.
4: Cefa.
0: Üç numara Manifest Ajda Pekkan Hileli.
5: Senden kaçamadım, iyi ki bırakmadın peşimi. Sabaha kadar oyna atarları hileli.
0: İki numara Hadise Ara Beni.
6: Düşünerek yine kara kara seni. İnadını bırak da ara beni.
0: Bir numara Blok 3 Sebebi Yar.
7: Yar.

Pop Müzik Radyosu Kral Pop Radyo Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayında.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

Dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayında.